0: kilik sana tamam bana de, bana da mata seri takayım falan. Ne o, niye böyle? Afiyet ediyor vata, sağolun, bakım ben sana yine uza, bakayım da bir sana.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Abi işte uzalmalı. Ne diyor sahipsiz bir şeyi formatörüne sahipsiz istanbul su bakım mesat uzalmalı natural. Umarım natural şirin. Ne diyor mu? Existiyor ara lokal. Ne diyor? Umarım şirin bir makasın. Atahan umarım şirin. Hani fiyat katı iyi, iyi fat katı iyi. Atahan umarım şirin. Para da limar. For example, bakmoruka, ayhaneka, o da doğru da diyor. Tahan da, doğru da, atahan moruk sesler yok. Ne diyor mu? Bunlar da var. Ne diyor da, paya mutlu kahru be, ipesi tarayla da moruk sesler yok. Afetadır. İdam makasını da, İdam kusidare, tau, adı usu.